gua kumin salon ku kaming bebiri kati atas bodon wetura higasi legatal isi menteri kenwaih bengi iku keni ngiri meran pewe mati.